Selamun aleyküm, hürmetlik radyo onluğuçi aziz kandaşlar. Anla otkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurça anlatışı. Bugün 2025 yılı 23. May Şembe. Hazır Ankara vakti çütünkin saat 1, Ürümçü vakti çütünkin saat 4. Hürmetlik radyo onluğuçiler, anlatışlarımız her güne Ankara vakti çütünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çütünkin saat 4'den 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızda radyomuzun internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mobil vasıtanlığı alaysınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9'cu boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, Türk dünyasının sahne senetti, uçurik Katarlık programı laba bulup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen billi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Cemki Aşıkları riyasetçilik kılımım.

partlash vakası yüz verdi. Cemi 347 işçi işlevatkallıkı bildirilgen bu kanda destep giniklaşla Karaganda 82 işçi cindin ayrılgan. Kan astıdı kapsılıp kalan işçilerini kutkuzuş ve izleş hizmetleri üzlüksüz damlış vatkan olup kazak yıkıcılar sahanının tekim köpüyüp getiştiğin ciddi endiş kılınmakta. Xitay devlet reis Xi Jinping bayanat ilan kılıp kutkuzuş hizmetleri üçün bütkül küşlerini seferber kılış ve yardarlarını ciddi davalaş buyruğu verdi. Xi Jinping partlaşının gelip çıkış sebebi karta etraplık tekşirşilip veriş ve cevapkarlarını kanun alda isap kıtaat şakırkılı buldu. Şundakla bağırlık yerlik hükümetlerinin bu vakadın çunkur ders ilip işlep çıkarış ve beyhaterlik tedbirlerini yukur götürüş gereklikke takitledi. Hürmetli radyo anlayıcılar, Cumhur Reisi Erdoğan Türkiye Longkısı'na erişken Trabzonspor komandasını tebrikledi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Longkısı Halkalıgış Müsabıkası'nda Tomosan Konya Spor komandasını yenip çimpiyon boğan Trabzonspor komandasını kızgın tebrikledi. Cumhur Reisi Erdoğan, özünün içtimai taratkı hesabı da ilan kıygan tebrik uçurduğundak dedi. 2026 yıllık Ziraat Türkiye Longkısı'nın çimpiyonu süpüde muziğa yeni bir kımmetlik longkı koşkan Trabzonspor komandasını kızgın muhlisler bilen birge pütkül kulüp cemaatini ve barlık Trabzonluk kerindaşlarımın için kalbimden tebrikleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Erlandiya, Avrupa İttifakı'nı İsrailiya'nın kanunsuz olturak rayılları bilen soğut kılışını çekleşki çakırdı. Erlandiya Taşkı İslam Ministri Hayli Mekti, Avrupa İttifakı'nın kıyasında İsrailiya'nın kanunsuz olturak rayılları bilen soğut ilip verişinin katli çekleniş gerektiğini bildirip, Avrupa İttifakı'na güçlük bir signal veriş çakırıkıdı buldu. Mekinti, X-Spusi'de ilan kıygan bayanatı da bugün Suudi Taşkı İşler Kengiş yığınında Avrupa İttifakı seviyesinde kanunsuz olturak rayıllar bilen Suudi Kılıçka çek koyuşunu telifini otturuğu koyman. Bu kılmışlarının katli kabul kılmaydıqallıqını köz tüşümüz zörür dedi. Kengiş yığından burun söz kıygan minister kün tertipte Avrupa'nın bekaterlikke yıkın şarkıdaki terakiyatla ve bulanın Avrupa İttifakı'nın iktizadi mükümlülükü köstüden təsir bağlıqın tılgı aldı. Şundakla halkara soğudu təşkilatıdaki islahat ihtiyacı üstüdüm toxtaldı. Hürmetlik radyonluqçılar, Erdoğan Türkiye'ni Avrupa'nın en kudretlik energiya merkezlerden bir gaylandırdık dedi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 2. nöbetlik İstanbul Tabi Baylıkla Başlıkla yığında nutuk sözləb, energiya təminatı bexeterlikinin her bir sahədə tixim çoğun əhmiyyətki ilişkəllikini əskərtdi. Erdoğan Türkiye'nin energiya siyasetki özgürüşlərini bayan qılıb mündaq dedi. Türkiye energiyyətki qarışını özgərtdi. 10 yıl işçi de energiya sahəsində gayet zor məbləğlərini saldıq. Sakarya Gəz Maydanındaki kündülük işləb çıxışımız bugünkü gündə 9,5 milyon kubmetrə yetdi. Fəqət Qaradeniz deməz, Qabardımı tarix yazdıq. Dövlət içindəki neft işləb çıxışımızın 44% Qabardın çıxılatıdı. Şırnaqdaki neft bayqaş bolsa Cumhuriyet tarixindəki ən çox bayqaşdır. Erdoğan yenə Türkiyənin yerşari energiya diplomatiyasində aldın qısab tuturduğanlıqını, Somali'deki burgulaş hizmetlerinin 6 aydın 9 ayı içi boğan arlıq tamamlandığını bildirip, energiya toluq müstakil buluşunu devletinin baş nişanı, yani kızıl alma deb belgelgenlikini təkidledi. Hürmetlik radyonluqçılar, Rubio İran bilen boğan söhbetlerde küçük bir ilgiləş bağlıqını itti. Amerika Taşkı İşler Ministri Marco Rubio, Şivisiyadaki NATO Taşkı İşler Ministerler yığınıdın burun, NATO Başkatibi Mark Rutte bilen birgi bəgən bayanatı da İran bilen boğan vasıtılık söhbetlerde küçük bir ilgiləş ve hareketçallıq bağlıqını bildirdi. Şundaq bolsunmu, Rubio İran'ın əsla yadro kuralığa iyi bulanmaydıqallıqa ait tüp meselelerinin özgərimi gəllikini, Washington'ın İran'ın yukarı derecede koyaklaştırılan oran zapasları meselesini çokun müzakere kılışını şart kıldıqallıqını etti. Rubio yana İran'ın Hormuz Boğaz'da bir ötüşbeci sistem kuruşu terşivatı da odep ehiplep, bu teşebbüsü karşı Birleşken Devletler Teşkilatı da Bahreyn'in itekçilgi de bir karar layihası üstüde hizmet kılıqallıqını tılgı aldı. NATO Başkatibi Rutte bolsa, növbette denizlerde erkin aylanış hukukunun kabul kılıb olmaydığan şekilde dahil taarruz uçuravatqanlıqını eskertti.

Pakistan İçki İşlər Ministri Amerika İran uruşunu axırlaşdırış təklifləri üçün Tehranda söhbət edib badi. İran bilən Amerika otursa Pakistanın vasitəsi bilən bir kelişim qılpığı yitib veriş məqsədi də uçur almaşdırış müsabısı davamlaşmaqda. Pakistan İçki İşlər Ministri Muhsin Naqvi Tehranğa verib İran Təşqi İşlər Ministri Abbas Araqçı bilən görüşdü və Amerika tərəfinin yeni bir uçurunu yetküzdü. Məlumatlar Qarağanda Tehran hökuməti daimlik bir vuruş toxtuş təminləgəndən başlap 30 gün içində yadro planı bilən münasibətlik ayrım müzakirələrinin elib verilişini tələb qınmaqda. Washington tərəf bolsa yadro məsələsinin vuruş toxtuş gelişimidən burun həl qılınışını şərt qoymaqda. Amerika prezidenti Donald Trump tərəfindən vuruş toxtuş müddəti şərtsiz uzartılğan bolsunmu, Amerikanın Hormuz boğazı arqalıq İran portları qaratqan dəniz qamılı yenə davamlaşmaqda. Hürmetlik radyo anlıkçılar, İran müzakirlerde aldığımız dikeptele yakı aylarda inek bir neticeye erişiş kütülmeydi, dedi. İran Taşkı İşlam Ministerliği bu müzakire heyetinin bayanatçısı İsmail Bakayri, Amerika bilen birlevatkan müzakir musabısının teki gelişimge yakınlaşkan bir noktaya kemme geldikini aşkarıldı. İki taraf oturusta çunkur pikir ihşumaslıkları bağlıqına eskertken Bakayri, birkaç kıtımlık ziyaret, birkaç hepte ya ki birkaç ay işçide ilip belirgan müzakirle bilalla cizimleştirilgen bir neticeyi itip baralayımız digil bulmaydı, dedi. Bakayri, diplomatiyanın vakit aldıqallıqını müzakirlerinin hazırkı asaslık merkezi noktasının yadro meselesemez, belki uruşunu ahırlaştırış, Hormuz boğazı ve deniz kamılı meseleleri işgellikini eskertip, karşı tarafının mentiqsiz talepler tüpelden ilgiri müzakir üstünün buzulgallıqını tılgı aldı. Örmetlik radyonluqçıla, Türkiye esirde meblağ zeliş ve maliye namlıq yeni kitap neşir kılındı. Türkiye Cumhuriyeti uçur alaqa başkarımsı bilen Cumhurreislik Meblağ Zeliş ve Maliye İşkansı'nın hemkarlıqı da Türkiye'nin 2014 yıldın 2025 yıllar arasındaki Meblağ Zeliş ve Maliye Musabısına yüzüşüge alan 530 betlik çoğun bir eser yerlandı. Cumhurreis Recep Tayyip Erdoğan'ın ahırkı çarek eserde kıygan nutuklar toplanan bu kitap Türkiye'nin stratejik oranı, işlep çıkarış iktidarını ve yerşari iktizadetki rolünü etraflık bağlap çıkıdı. Türkiye'nin meblağ zeliş nişanını aşkarlaydıgan pikir arka görünüşü bayan kılıngan bu eserinin mukaddimisini Cumhurreis Erdoğan öz kolu bile yazgan. Türkçe ve İngiliz dilde teyirlangan kitap Türkiye'nin rekabetki tolgan bir meblağ zeliş merkezine ayrılış yeryanını devlet işçi ve halkara cemiyetki yetküzüdü. Hürmetlik radyonlukçılar, Pakistan Başministeri stratejilik münasibetlerini küçeytiş için Xitay'da ziyaretli buludu. Pakistan Başministerlik Şansı'nın ilan kılınan bayanatı asaslanğanda Başminister Şehbaz Şerif Amerika bilen İran otursuzdaki vasitilik söhbetlerine vasitçilik kılışını dağılmaştırıvatkan bir mezgilde stratejilik maslışın küçeytiş gayesi bilen Xitay'a karab 4 günlük ziyaretle atlandı. Şerifke Mavun Başminister hem Taşkı İşlam Ministeri İshak Darbilen birge kabinde ezalır hem rahbun mahta. Şerif öz ziyaretini Hangzhou şehirdeki meblağ zeliş yığından başlap arkadan Beijing'e verip devlet reisi Xi Jinping ve başministeri Li Qiang bilen yüzmü yüz görüşüdü. Bu ziyaret teknika, energiya, batarya sistemleri ve yezigilik sahalardaki meblağ zeliş fırsatlarını kengaytış bilen birge iki devlet otursu da diplomatiyalik münasuvat kurulgallıkının 75. yıllıkın tebrikleşini maksat kılıdı. Hürmetlik radyonluqçılar, Türkiye Milli İstihbarat İdarisi MİT Suriye'de Daesh'e karşı çoğun hareket edip bağdı. Türkiye Milli İstihbarat İdarisi MİT Suriye İstihbarat İdarisi bilen maslaşkan halde Çigra sırtı da ciddi zerbi bir şerketini elip verip halkaralık kızıl tutuş buyruğu bilen izlilavatkan 10 neper Daesh terörçüsünü kol gelip Türkiye'ye gelip geldi. Terörlük karşı duruş bölümünün tekşürüşler neticesi de terörcülerinin 9'u tutkulunup türmüge vətildi. Kolgu çükellerinin içi de Daesh'nin atalmış Türkiye istihbarat emiri Ali Bora ve 109 kişinin ölümüge sebep boğan Ankara Bekit 40. yılı yetişlik boğan Ömer Deniz Dundar, şundakla Hüseyin Peri Kadir Gozaka Katarlık xeterlik şəxsilə bağdır. Terörçüla öz bayanları da teşkilatının Türkiye koşunlarına karatkan planları, kobul kıygan kurallık ve dini terbiyeleri hem de teşvikat baliyetlerine ait mühim uçurlarına çıkarıldı. Tepsili malumatla kilişini davamlaştırdı. Hürmetlik radyonluqçıla, yukarıda haberle anladığınızda.

0: de Türkiye Radyo'dan.
1: Xosume Türkiye'yi zayne radyo gayanı.
2: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Gepleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efir de Turquía ovoz radio sa.
18: It Turquía hongia radio ya.
11: Oldu radio glas Turquía.
19: Turquía ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Nega qancha gram tala iste'mol qilganligingizni bilamsiz. Agar javobini bilmasangiz, o'zingizni sezmay turib, sog'lomligingizni xavfga tushirayotgan bo'lishingiz mumkin. Talaliq uzoqlanish nima uchun muhim? Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda sog'lom turmushning eng muhim ulteshining biri bo'lgan talaliq uzoqlanish haqida, jumladan zamonaviy turmushda eng ko'p sal qaralayotgan sog'lomlik masalalaridan biri bo'lgan talaliq uzoqlanish temasini atroflik muzokara qilamiz. Podkastimizda sog'lomlik bilimlari universiteti jamiyat uzoqshunoslik bo'limining boshlig'i dosent doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bilan ilib berilgan suhbat orqali talalarning suvda eriydigan va erimaydigan shakllarining badanimizga qanday o'xshamagan foydalarini ilib keladiganligini, kuniga qanchalik tala iste'mol qilishimiz kerakligini hamda talaliq uzoqlanishning yurak kasalliklari, semizlik va rak qatorliq og'ir sog'lomlik masalalaridan saqlanishdagi halqaliq rolini bilib olishga tirishamiz. Muhtaram o'quvchilar, qani undaqda şeylerimizning nima uchun ikkinchi minga deb ataladigan darajada muhim ekanligini va aqtingiz uslubidagi uzoqlanishning sirini bilishga tayyormisizlar? Kuniga qancha gram tala iste'mol qilganligingizni bilamsiz? Bu savolning javobini bilmaydigan nurg'un kishilar sog'liqni amaliyotda har xil yurak kasalliklari, semizlik, hazm qilish kasalliklari va rak qatorliq xatarli kasalliklarga ehtiyotgan bo'lishi mumkin. Olmaning postida soluvining ichida ko'kdot va mevchivilarda yoshunilgan talalar faqat uchay uchula emas, balki butun badan uchun eng tayin muhim. Yaqinqi yillarda ilib berilgan ilmiy tadqiqotlar talalarga bay uzoqlanishning sog'lom mikrojonliqlar topi, ya'ni mikrobiotaning ochqichi ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Undaqda talaliq mahsulotlar bilan uzoqlanishimizga qanchalik o'rin berishimiz kerak? Qaysi uzoqliklarda talalar bor? Sog'lomlik bilimlari universiteti jamiyat uzoqshunoslik bo'limining boshlig'i dosent doktor Elvan Yilmaz Aqyuz TRT xabarining ziyoratida bu savollarga javob berdi. Bugun biz bu suhbatni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Talalar nima uchun muhim? Talaliq yemaklarni iste'mol qilishning sog'lomlikka bo'lgan ta'siri burundan ma'lum bo'lgan bir haqiqat. Dosent doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bu nuqtani tasdiqlab bundoq dedi. Oziq-ovqat talasi yemaklarning tarkibida bo'ladigan, bo'lopma ko'katlardan pishirilgan yemaklarda o'rin olgan, suvda eriydigan va erimaydigan shakllar bo'lgan moddalardir. Suvda erish erimasligi o'xshamagan darajada sog'lomlik unumi yaratilgan bo'lg'ashqa, sog'lomlik nuqtasidan har ikki shakli biz uchun eng tayin qimmatli. Doktor Elvan Yilmaz Aqyuz suvda eriydigan va erimaydigan talalar suvda eriydigan talalarning yilimsiman qiyam hosil qilish ta'siri borligini aytdi. Buning sog'lomlikka bo'lgan foydali tarifini mundaq tushuntirdi. Oshqozonda to'qliq hissiyotini oshirdi, qon shakarini tuvaltirdi va xolesterinning badandan chiqib ketilishiga yordam berdi. Suvda erimaydigan talalar bo'lsa, erimaganligi va hajm qilish jarayonida parchalanmaganligi uchun uchay harakatini tezlatdi va uchayni kengaytirdi. Shu orqali qabziyatning oldini olishga yordam berdi. Xulosalaganda talalarning har ikki shakli badandagi immunitet sistemasini kuchlantirishga va turli kasalliklardan qo'rqishga yordam berdi. Doktor Aqyuz buni bir misoldan mundaq tushuntirdi. Suvda eriydigan talalar badanda hazm qilinganda va fermentlanganda uchaydagi probiotik deb ataladigan foydali bakteriyalarning yashashi va ko'payishiga hissa qo'shadi. Mikrobiotamiz, ya'ni uchay florimiz qancha mo'l bo'lsa, bizning sog'lomligimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi. Bundan boshqa erimaydigan talalar uchay sog'lomligi bo'lib-mo so'qir uchay rakining oldini olish jihatida zo'r ahamiyatga ega. Suvda eriydigan va erimaydigan talalar amaliyotda yemaklarning ichida birlikda bo'ladi. Shunga bir yemaklikka nisbatan faqat suvda eriydi deyish hamisha to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bunga mundaq misol berdi. Masalan, olmaning ichi suvda eriydigan talaliqdir. Posta bo'lsa, suvda erimaydigan talaliqdir. Shunga butun olmani yeganingizda har ikkisini bir vaqtda yegan bo'lasiz. Kuniga qanchalik tala iste'mol qilishimiz kerak? Sog'lomlik uchun kuniga iste'mol qilinishi kerak bo'lgan tala miqdori yosh guruhi va jinsiyatga qarab o'xshamaydi. Doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bu to'g'rida muhim uchurlarni berdi. Cho'nglarda ayollar kuniga o'rta hisob bilan 25 gram, erlar bo'lsa 38 gram tala iste'mol qilishi kerak. Bolalar uchun bo'lsa sog'lomlik jihatidan 2 yoshdan keyin cho'qim yeshiga 5 gramni qo'shib hisoblab kundalik tala iste'mol qilishini tavsiya qilamiz. O'simlik va ko'katlardan pishirilgan yemaklarning hammasi tala manbasi hisoblanadi. Yal yemishlarning ham tala tarkibi xili yuqori.
Doktor Elvan Yılmaz Akyüz buranda muhim noktanı tekitlaydı. Eğer yeterlik derecede tala istimal kılmayı vatkan bolsanız, bu sizden ösümlükten, ya ki kök tatlardan pişirilgan yemekliklerini az istimal kılvatkalıqınızdan beldurdu. Bu yana göç silip pişirilgan yemekliklerden köp istimal kılvatkalıqınızdan direk berdi. Neticede yürek kan tomuru keserlikleri, kolesterin yukarılığı ve kan şekerden tamponsızlığı katarlık menpi akıbetler kelip çıkışı mümkün. Onundan başka aşkazan ve üçcayı rakiqi okşaş bazı rak türlerine girebler buluş hayatınız mı aşıdı? Eğer talalık yemekler bilen uzuklanma yuvatkan bolsanız, demek siz aklınız uslubu da uzuklanma yuvatısıyız degen gep. Biz sağlamlık noktasının hemişe itkandek aklınız uslubudaki uzuklanış intayın muhim. Doktor Elvan Yılmaz Akyüz üçeylerinin ikinci mene deb terepindigalıqını eskertip sözünü mundaq ahırlaştırdı. Hücrelerinizde kança sağlam tutsanız, çünkü sağlam bolasız. Rakka, yürek, kan tomur keserliklerine giriptar buluş hayipiniz bilen semizlik ve beden eğirliği eşip gitiş katarlık meseleler özlük edin azıydı. Demek sağlam uzaklanaydı. Sağlam yaşaylı desek, talalık uzaklanışının bu işinin aşkıcı hikayelikini unutmasakımız gerek. Belki bu podcastını anlığandınken, kinki tamakınızın muşu bilimlerine asasen tayarlışınız mümkün. Möhterem anlıkçılar, bugünkü podcastımızda bu şey yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak belgelikinler için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz keçe, selamet bol gaysılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de bugünkü mühim haberlerimizin kısıkçı mezmurlarını tekrarlayımız. Erdoğan, Türkiye'ni Avrupa'nın en kudretlik enerji merkezlerinden biri aylandırdık dedi. Robio, İran bilen boğan sohbetlerde küçük bir ilgileş bağlıkını etti. Türkiye, Milli İstihbarat İdaresi Suriye'de DAEŞ karşı çoğu hareket edip bağdı. Hıhtay'daki kömür kağında partlaş yüz verip 82 Hıhtay öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yle kısa erişken Trabzon Spor Komandası'nı tebrikledi. İrlandiya, Avrupa İttifakı'nı İsrailya'nın kanunsuz olarak rayları bilen soğut kayışın çekleşki çakırdı. Hürmetli krediyonluğu için aziz kardeşler, bugünkü anlatışlarımız müşiyede ağırlaştı. Et yenilmiş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yenilikler ve dünya vaziyetlik münasebetlik en yeni uçurlarına dikkatini alıp sunumuz. Etki anlatışımızda görüşkice aman boğayısla, hayır hoş.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça

0: i Fonitis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: こちらは Türkiye'nin koe radio desu.
7: Zboru wa glas otma Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Ovde Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gün çoktandır buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

İllesir ilkülen havraran gıytkaça madmundan tanış olun. Prezident Erdoğan yukarı dereceli gitbeşkeren son Amerika Birleşen Statları İran diplomatik göçmünü kolludu. Trump, İran ve parahatçılık aralasının umuman mazsatlaşılanan oranı aitti. Yakın günlerdeki uruşa karamazdan haç pardını yerine yetiriyenlerin sani 2025. yılı akıdan geçti. Hormatlı dinleyiciler, inne bolsa şöbelike havaların dol mazmunu sizin dikkatinize getirmekçi. Prezident Erdoğan yukarı dereceli gitbeşkeden son Amerika İran diplomatik göçmünü kolludu. Prezident Recep Tayyip Erdoğan İran ile geçilen gitbeşker arkalı umuman alınanına kadınan parağaçılık alalasına kollu vermek maksadı bilen Prezident Donald Trump ve sevgilen liderlerin telekonferansa arkalı masraat geçirdi. Türkiye'nin prezidentinin yanındaki kommunikasyon idaratının haber vermene göre, Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump ve sevgilen liderlerinin İranlı ve yakın günlerde bolup geçen vakalar hakkında telekonferans arkalı maslahat geçirdi. Yukarı dereceli diplomatik maslahat Trump'ın İran ve iki yurdun aratındaki uğruşun belirtilmek için mühim aralasının umuman alınanına ara alınıp maslahatlaştırılığını ve onun tamamlanmasına bağlılığını beyan etmenin son bollü. Erdoğan, İran ve Ormuz boğundan erkin geçmeyi kipirlendiren esenlik aralasının durmuşa geçilmek için zirur olan ahli kolluğu verecektiğini aitti. Erdoğan, Türkiye'nin sevdiği yurtların birbirine hoop salmacak tere doğru isteyenini aitti ve adalatlı parahatçılıkta hiç kimin yenilmeyecektiğini beyan etti. Trump, sosyal medya hasarına veren beyanatına masraflaşılan tarihi alalasığa Amerika Birleşen Saatlarının, İran'ın ve beylikli dörlü yurtların hem koşulunu aitti. Trump, alalasının sonku elementlerinin ve cikmeciklerinin gözünün geçirilenini ve gıytkı batın içinde ılan edilecektiğini belirleyip, çarçıvanın kapma karşılıkları hemişelik belirtmeyi maksat edinyenini haber verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti birlikteki diplomatik gitbeşkeri İran kovu gitbeşkeri hükmünü kesetenirdi. Trump, İran ve parahatçılık arasının umuman mahsatlaşılığını aitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump, İran ve uruşun sonlanmağı aradaki arasının umuman alınanına mahsatlaşılığını ve yakın vaatta tamamlanmağına karasılığını tasdikledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump iki yurdun arasındaki uruşun belirtilmek için İran ile aralaşık koyunca köp oğruğunca gitbeşkirin geçileneğini ve onun tamamlanmasına bağlıdığını beyan etti. Trump, sosyal medya hasarından beren beyanatında tarihi aralaşığa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ve beylikli dürlü yurtların hem koşulunu aitti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Respublikası ve beylikli dörlü yurtların arasındaki alalası koyunca umumi gitbeşkir geçirildi. Enni tamamlanmasına bağlı deyip belledi. Trump alalasının sonku elementlerinin ve cikmeciklerinin kenizem bahsatçılığını ve gıytkı vatın içinde ayan edilecektiğini belleyip, alalasının beylikli köp elementlerine koşmaca yağdayda Ormuz boğadı hem açıları deyip beyan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti telefon arkası kutluşuyla bir neçe sevdilen liderle mümkün olan alalaşığı masraflaşanlığını ve sevdilen İran kovu sevdilen hükmünü kesetlenenlerini aitti. Yakın günlerdeki uruşa karamazdan haç pardını yerine yetirenlerin sani 2025. yılı akıdan geçti. Sevitlerin çakınışları ve uçur katnalı olan yatılmağı Müslümanların Saud Arabistan'a haç pardını yerine yetirmek için barmağına peskel vermedi. Saud Arabistan'ın resmilerinin malumatına göre gelecekki haç mevzumu için Saud Arabistan'ın daşından 1,5 milyonun kovrak ziyaratçı geldi. Bu san yakın günlerdeki uruşa karamazdan geçen yılki halkara siyahatçıların sanından haç köp. Bu kıyınçılıkların ehlisine karamazdan ziyaratçılar şu yılki haç ziyaratına katnaşmak için

Altay dağlarının asudoluğu dinevr adamın iğninin tükenekli diyen asudoluk del. Şol asudoluk, hamala diyersiniz münlür çığılın nefesini içinde saklayan canlı imarat yaradır. Yel ol yerde adatı tebiyi yağday del. Hamala diyersiniz rovai yağlı kayaların arasına gizim edip, Cülgolorun arasından göğü asmanın belentliklerinden yere tarap tüzülüyen haqi dayalıdır. Türk halklardan biri olan tuvalar, tebiğat bilen adamın eri şargaç olan dünyasına dağları, atavavaların nefesi, deryaları, tarihin götürücüsü, göğü asmanı ruhların sahnası hükmününe kabul ediyar. Sol sebeple olurun bokurduk hengi bilen yerine yetiriyen hömey, Aydımı dine bir sazel adamın bedenini tebiğat bilen cevizleştiriyen kadimi beyanattır. Şurvatta bir neçe görünüşlü ses çıkarayan bu usulla çungur ve ağır tonlar yerin yüzünü ince ve titreuk sesleri olsa göğü asmanı yanlanır yer. Şelilikte yelin, suğun ve sehranın sesi adamın içinden kaytadan doğulur. Tuva medeniyeti dine seslenip varat del. Onun anartına şamanizme esaslanyan çungur inanç dünyası var. Şaman, görünyen bilen görünmeyeni bağlanıştıryan yol belettir. Hastaları sağaldiyan, ruhlar bilen gepleşyan ve tebiğatın denagramlığını selzeryan danıdır. Sol sebeple şaman depreğinin sesi adatı ritimdel, yer bilen göğü biriktiriyen çağırıştır. Her bir tolkun görünmeyen güyücü barıp yetiyar ve ses tuvada hem güyücü eyedir, hem de onun bir borcu vardır. Bokurda keni bilen şaman depleri belli bir nokotta kesişer. Biri bedeni beyleksi olsa ruhu coşa götürüp, Adamın dünya bilen üznüksüz bağlanışını emele getiriyar. Hömey, Tuva halkına mahsus kadimi bokurduktan kaynap çıkayan aydımsaz yoludur. Ol yerine yetirciğinin şorvatta bir nese sesi çıkarmak okuyu bilen tapavutlanyar. Bu yolla çun ve ıydıdarlı devam ediyen esası sesin üstüne İnçe ve sıyıklığa menzeş yukarıki ses tonları oturtuluyar. Şelilikte bir bedeninin hamala diyersiniz iki ses eşitiliyar. Hömey, dine bir aydımsaz yolu del tebiğat bilen ediliyen katnaşığın beyanıdır. Yelin şugullisi, suğun şarrıllısı ve sehranın sesi adamın demi bilen kaytadan cana geliyar. Altay dağlarına şapağın çungur asudoluğuna beygeliyen şol köp katlı ses, toprağın çungluklarından göz başalayan uğurlu bilen göğü asmanına süzülüyen ince tolkunları bir bedenini cemleyer ve dinleyeni başka eylemlere götürüp, kıyıskıcık porsodu uzak siyahate övürüyer. Tuva halkı için hömey dine bir estetiki beyan del, her bir sesi bir tarihi, her bir tolkunu atavavaların mirasını övüryen, tebiğatın insanın içinde yaşayan hakidanın ve ruhani utkoşukluğun seslenmesidir. Şaman hakikatesi Tuva medeniyetine zihinle saklanyan mağlumat del, eysem ses desu,

Cumhuriyetinin Avrupa aplaşmağını maktad ediniyen cedidçilik hareketinin esası merkezlerinin biri bolyar. Ol Darülfununa Mehmet Akif Ersoy, Zeynep Şahabettin ve

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet.